Yalaya bir fotoğraf boşuna asa bilmem, bilmem. Allah'ım iyi konu ya Rabbim.